helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe re ez

Oy evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekünde Kes kuy soru deramın.

günü didişim. Gerekam geller. Bükevne ve dozeda. Van dozada bernedin. Zilan. Eri zilan.

Ah böyle çipkem de desteydi yeş mene hum khari gaddare yoyah böyle çipkem de desteydi.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Ey evina dilemin Ronia çavimin Min biriya tekirli Kes kuş soru deramı

Yasını dinlersin, hoş dinlersin, var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri cedik mek mek yeter, yeter, bami mağuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, dersim acil, cüme dersim acorin. Ne dişte ezleri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca, yeke acama yeke. Ezabı sürersi bir açımın cem yandan cedi tırkemi diyeke. Benzer abi çabı gül abis mi teyli çapıl bireyce, porkeşe ne hakkın dile. Gerdemler acıl da kondurayan tabi çartıl yapın mısın aşka faizli bir bemir atar derdir bazı bir adı fırıkemin evesi ihvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına dey Vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de Arabi halukat dedi geldin ey kıp kıp geber kuhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurun. Mesil ve terez utarız bağlı rakot yer şemine hiyalu kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Ahle Rasu bir rabine abaye kurbaye şer kurbaye dar bir çöp rasu mette yekimine. Aziz şümünü cem yan gazi et acem emi diye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşi nab kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecve datı ya çanta ki destana kut ya hiyal o kama kader umere kader de kul atarlı ceme. Be zalim etsin zani gel o besmin yeferiydi rabim şümüne kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysir abdal ile der imana faviyette megel o ve ismi gemine de sehvavi dina ve resul ya. Müsef kadar tavan dedi ki Ramişan'a gildi megul ile anâ ve Muhammed ile terzi

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Ramo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah Allah. Allah Allah.
1: Selamun aleyküm abi.
2: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
2: Bekri.
1: Efendim.
2: Tayyarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
3: La bela çirivani ma harcay. Halisi uy gahu gahu.
2: La ya çirivi la. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Vune Cuhaniya ho Diciye başta Dicivine başta Reberya başta Bidin dervaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.